Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

Adına Türk dediğimiz Selçuklu, Kıpçaklı, Oğuzlu vətən, Altaydan üzüləri at çapan.

yaradan. Mert yarısa bu dünyadan, seyretmek diler vatanı. Mert yarısa bu dünyadan, seyretmek diler vatanı.